Dünya turundaki nasıl dayanıyor? Ne kadar filiz peki? Sabahı kalk filan. Ne zaman filiz ko? İldo var filiz kalık. Kila ki manya yekin ala fan filiz. Pela vildo yekin lava ki fa sabahı. Apaka moy vivika pa vakit. Вверх приветствую до светов на лагерь. Поехали.